Ne dertler açtın başıma? Hayrı şerri bilmez hayırsız. Ne çabuk unuttun o günleri. Ah de vefayı bilmez vefasız. Biliyorsun

Yorgunum, yorgunum dostlarım. Yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım artık. Yorgunum dostlarım. Yoruldum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım. Dargınım artık.

yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

sürüklendim, hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile takmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yer de kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Yar, ben seni bu duygularla sevdim. Söylesene suç mu ettim? Ben seni...

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Ulus reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu. 0535-943-0781.
3: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380-549-7914. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
7: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Volkswagen ticari araçtan Nisan'a özel ayrıcalıklar. 15-30 Nisan tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres: D100 Karayolu üzeri 5. kilometre, Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Volkswagen ticari araçtan Nisan'a özel ayrıcalıklar. 15-30 Nisan tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Bear Motorbike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Bear Motorbike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
7: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
8: Volkswagen ticari araçtan Nisan'a özel ayrıcalıklar. 15-30 Nisan tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu. 0535 943 07 81.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı Mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

Ya Demet Akalın nedense çok enteresan bir bakış açım var. Yani Demet Akalın'ın albümünde çok bütün şarkıları değil de böyle işte takıldığım birkaç şarkısı inanılmaz heyecan veriyor. Yani seviyorum mesela. Duyduğum zaman açarım sesi. Ya bu şarkı değil ama o. Mesela en son yine Demet ablam hoş gelmiş falan. Ama kadın da ne yapsa yani dinleniyor, bilmiyorum. Mankenlikten işte sanatçılığa adım atıp da başarılı olup ismini kanıtlayan yani Demet Akalın. Çünkü biliyorsunuz mankendi daha önce. Hatta bir Türkiye Güzeli seçildi diye hatırlıyorum. Yanlış değilse eğer. Yanlış da olabilir bu arada. Best model de olabilir, bilmiyorum şu an. Ama bir güzel seçilmişti. Genelde zaten bir güzel seçiliyorlar bir yerde olmak için. Çirkinlerin hiç şansı yok yani. Hep böyle güzellerden devam, öyle mi? Pekala, herkese merhaba, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Biliyorum şu an güneş severler. Sabah kalktıklarında böyle homur homur homur homur ya. İyi gibi güneş açtı dedik falan. Böyle havanın o hafif böyle bluesunu görüyorlar ya. O zaman çok morali bozuyor. Yağmur istemiyor mesela vatandaşlar. Ama yaz bu sene gerçekten çok geç geldi. Ve biz her zaman konuştuğumuz şeylerden bahsediyorum ama... Hani sürekli ne giyeceğimizi bilmiyoruz mesela. Ben evden çıkacağım ama ben ne giyineyim yani? Yazlık mı giyineyim, kışlık mı giyeyim? Montumu mu alayım, botumu mu giyeyim yağmur yağar? Yoksa yazlık bir ayakkabımı giyeyim, spor ayakkabımı giyeyim? Ne yapayım yani ben? Herkesin sırtında sırt çantası montlar. Çünkü bilmiyoruz. Ne yürüdüğü belirsiz bir hava yaşıyoruz. Düzce'nin havasına da artık güvenemiyoruz. Pekala. Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Güne nasıl başladınız mesela? Düşündüğünüz böyle kalkarken bugün mis gibi bir uykudan kalkıp böyle oh be şükürler olsun bugün de ne güzel bir gün mü dediniz, yoksa dünden kalan böyle lanet olsun lanet olsun oğlum var ya ben sana yapacağım biliyorum ha. Ya biz her ne kadar burada motivasyon konuşmaları diye düşünseniz de ben gerçekten çok samimiyim şu anda ama yani siz öyle değerlendirseniz de hani siz evet öyle olsun okeyim onda da hani sizi motive etmeye çalışıyorum ama bizim insan onda da şöyle bir şey var. Abi yani bazen düşünüyorum çok zor mesela bakıyorsunuz hiç dert edilmeyecek bir konuya. Abi değil yani ay konu değil yani adam buna dertleniyor. Böyle çiftliği yanmış köylü gibi oturuyor zılgıt çekiyor. Diyorsun ki abim gözüm. Ablam bak bu böyle değil ya bunda ne var Allah aşkına diyeceğim. Meseleye gerçekten böyle zılgıt çekiyorlar. Abi çok önemli bir mevzu oluyor. Hani baktığın zaman ya Allah yardımcısı olsun be. Vallahi biz de ne diyeceğiz empati bile yapamıyoruz falan dediğimiz konuda da adam sallamıyor. Ben anlamıyorum. İnsanların da neye üzüldüğünü neye üzüleceğini ne yapmaya çalışıyor. Ülkece kafayı yedik. Neyse program... Vallahi biz de ne diyeceğiz empati bile yapamıyoruz falan dediğimiz konuda da adam sallamıyor. Ben anlamıyorum. İnsanların da neye üzüldüğünü neye üzüleceğini ne yapmaya çalışıyor.

boyunca süper şarkılarla burada olacağım. Canlı yayındayız ve elimden geldiği kadar diyorum ki bizleri dinleyen, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en azından bir şey düşündürebileyim. Ya bu da böyle olabilir mi ya? Ya bu bacım ne diyor? Ya bu kardeşim ne diyor falan. Yani şuradayım. Dünde kalan stres, dünde kalan sinir, canınızı ne sıktıysa inanın hiçbir şekilde gerçekten değmiyor. Değmiyor abi, baktığın zaman böyle. Hani siz birileri için üzülüyorsunuz, ahval çekiyorsunuz. Bak emin olun birilerinin umrunda bile değilsiniz. Anlatabildim mi? Kendinizi sevin, kendiniz için yaşayın. Pozitif olun, tamam mı? İnsanlara kendinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz. Doğruları anlatmak zorunda değilsiniz. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Seven sever, sevmeyen sevmez. Giden gider, gitmeyen gitmez. Yani hayat böyle bir şey abi. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız. Sizleri seviyorum. Mesajlarınızı bekliyorum beybiler.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 66

günaydın. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız yerinde olsun anacığım. Günler Hanım hoş geldiniz. Günaydın Sibel. Günaydın. Kaderim püskül bela. Demet Hanım siz de hoş geldiniz. Sezgin Bey siz de hoş geldiniz. Şu an seyir halinde. Su dağıtıyoruz demişler. Sucularımız.

su deyince niye aklıma geliyor ya? Bizim çocuklar, seviyoruz sizi, Allah kolaylık versin. Onlar şu an Düzce'nin her yerine damacana taşıyorlar. Hangi susunuz bilmiyorum ama fark etmez. Seviyoruz sizi. İyi yayınlar, günaydınlar demişler. Ihlamur için, ıhlamurcu arkadaş. Gökhan Bey hoş geldiniz. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın kampanyasını anlatacağım. Beni iyi dinleyin arkadaşlar. Beni iyi dinleyin. Herkese ev sahibi yapacağız. Kampanya bizden, sizde ne var? Çok teşekkür ederim. İyiyim ama lütfen gelen bu mesajların yanında fotoğraf kareleri, videolar olsun. Çok iyiyiz. Allah daha iyi etsin hepimizi. Sevgili Recep, sen de hoş geldin. Selamlar. Selamlara selamlar gönderiyorum. Bütün yolcularımıza sesleniyorum. Selamlara doğru gitmekte olan sayın yolcularımız. Aracınız birazdan mola verecektir. Değerli eşyalarınızı lütfen. Feride Hanım hoş geldiniz. Ay bugün benim dinleyicilerim ne kadar pozitifler var ya. Hepsi çok iyi şu an. Daha çok enerji geldi. Enerji. Kampanya bizden, siz. Arkadaşlar. Ay niye bağırıyorum ki şu an, ben de anlamadım. Olayı ben de anlamadım. Vay. Bizim bankacı kardeş, ismini vermeyeceğim bankanın. Sonra talipleri çıkıyor talipleri çıkıyor çocuğun. Evlendirsek mi seni buradan biz ya? Nöbetten selamlar demiş. Bir şey söyleyeceğim. Nöbet derken zaten normal saat değil mi çalışma saati yani? Kredi faizleri nasıl şu an? Bize bir bankada çalışan birini bulduk ya, sorar dururuz. Bütün güvenlikçi arkadaşlarımıza selam olsun bu arada. Yakışıklı güvenliklerimizden. Sevgili Gökhan. Nişanım var diyor. Çocuk evleniyormuş zaten. Ne zaman? Bana bak, nişanlım falan duymadım. Tepe. kadın radyo be. Sen ne diyorsun falan? Oğlum söylesenize bizi, nişanlıyız evliyiz diye ya. Yengemiz orada mı? Selamlar. Ay kıyamam, bir şey söyleyeceğim. 17 Mayıs. Yapay zekadan atmış. Beni kandırıyor kardeşime bak ya. Gerçekten mi? Belli olmuyor. Benim dinleyicilerim de benim gibi biraz böyle şeyler. Hafif 46'ya 2 grubu. Ay kıyamam ya, nişanına çağır. Vallahi ciddiymiş. Ne zamanmış? Ayın 17'sinde. Ayın 17'sinde inşallah. Geliriz, niye gelmeyelim be? Oynarız vallahi, göbecikler atarız. Ya bazen şimdi çok güzel olmuş bu arada davetiye de. Bazen yapıyor benim dinleyiciler. Ya biliyorsun yani, benim dinleyicilerim de benim gibi çok normal değiller yani. Pekala gelirim kardeşim, ne demek ya. Gelirim gelirim. Hatta böyle var ya, nişanda şey yapılıyordu değil mi? Böyle bayağı göbek falan atabiliyoruz yani serbest. İstersen şey de yapayım. Takım merasiminde böyle anons yapan beyefendiler oluyor ya. Ha, o düğünde oluyor. Nişanda takı takılıyor mu bu arada burada? Abi hiçbir şey bilmemem peki benim. Neyse tamam, bakacağız. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız. Arkadaşlar. 5 değil. 10 değil. 20 değil. 25 değil. 30 değil. 35 değil. 36 değil. 37 değil. 38 hiç değil. 39 hiç değil. Tam 40 ay vaat ediyorum size. At değil, deve değil.

bilmiyorum. Serdar Ortaç'ı çok seviyorum. Çok samimi buluyorum ben ya. Adam böyle çok doğal değil mi ya? Ben diyor Serdar Ortaç'ım diyor. Olsam ne olur be kardeşim diyor. Ve işin en güzel yanı yani çok düzgün konuşuyor ya. Adam da sıfır yalan ya. Ne yaptığı, parasını nasıl kaybettiği, ne düşünüyor, ne anlatıyor, ne hissediyor. Hani adam tamamen başka bir dünyaya geçmiş. Ama biz onu çok seviyoruz. Beste makinesi. Tabii insanların yaptığı hatalar bazen yani dönüşümü çok zor oluyor. Keşkeler falan. İşte ben isterdim mesela. Serdar Ortaç çok biliyorsunuz ya arkadaşlar 80'ler 90'ların Tarkanlarla birlikte o Karabiberimlerle falan böyle. Yani bir Türkçe poplarda falan hemen böyle eskilerden saydığımızda işte Tarkan, Serdar Ortaç değil mi? Yıldız Tilbe falan. Hani bu isimler direkt böyle ilk üçte falan ve işin garip yanı şimdi Tarkan'la mesela aynı dönemde düşünebiliyor musunuz? Tarkan yurt dışında yaşıyor. Zaten mal varlığını falan hani bilmiyorum. Herhalde burada açıklasalar süre falan yetmez. Ama adam çok rahat yani Türkiye'de olmaması da zaten bıktı artık Türkiye'nin biliyorsunuz magazinlerinden şudur budur. Sakin bir şekilde hayatına devam ediyor ve o kadar ünlü olmasına rağmen Tarkan çok normal bir aile hayatı. Hatta geçenlerde çok güldüm bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Şey yapmış bir post yapacak işte böyle bir hikaye falan böyle. Konuşuyor da bir şey anlatıyor. Bir tane takipçi de tişörtün ucunda böyle küçük bir delik görmüş. Şey yazmışlar sen Tarkan'sın ve tişörtün delik. Bizimkiler de var ya abi. Yani nasıl sen onu gördün? Olabilir ya Allah Allah Tarkan diye yani. Delinmeyecek mi? Belki kedi tırmaladı şu an. Kaçmaz abi şeytan gibiler yani. Tamam şimdi beybiler mesajlarımızı okumaya devam edeceğiz. Kahve borcum da olsun tamamdır kahveye de geleceğim. Oğuzhan Uğur'dan saygı yapılıyor. Sonrasında Serdar Ortaç demiş. Ağustos'ta tamam bakacağım. Gülnur hoş geldin sen de. Arkadaşlar bir anlatabilir miyim ya? Bir bahsedebilir miyim lütfen? Tam böyle dilimin ucuna geliyor bahsedeceğim. Şimdi babyşler. ben diyorum ki size. Bak vallahi böyle reklam falan hani. Şimdi birçok kişi böyle bir şey al falan derken çok bazen şey geliyor böyle. Ya, buradan giriyor buradan çıkıyor. İnsanın dinleyesi her yer. Şimdi ben diyorum ki bak. Ev almak istiyor musunuz? Ev almak istiyorsanız gerçekten her yeri dolaşın, gezin bir bakın tamam mı? Şöyle bir turlayın yani. Ne kadar inşaat ismi varsa hepsini bir gezin. Gezin ama en son bize gelin. Çünkü önce bize geldiğiniz zaman diğerlerini gezmeyeceksiniz. Diğerlerini gezmediğiniz zaman da bizim farkımızı anlayamayacaksınız. O yüzden bir sen gelip gidin. Abi ne güzel. Böyle bir mesaj sesi olabilir mi ya? Ben diyorum ki arkadaşlar hemen size anlatıyorum. Şimdi 1+1 projemiz var tamam mı? Anlatmaya bak ya. Tamam mı? Biz üniversitenin tam böyle karşısından tam böyle üniversiteyle karşı karşıyasınız. Böyle karşıya baktınız üniversite tamam mı? Burada beybiler bir inşaat yapıyoruz ve diyoruz ki biz bu 1+1'i lüks yapalım böyle lüks olsun lüks suit yerden ısıtması olsun güvenlik olsun ne bileyim ya bakıldığı zaman bizim farkımız olsun en azından şimdi ve diyoruz ki bu 1+1'ler öyle bildiğiniz gibi normal 1+1 gibi değil suit arkadaşlar. Anlıyorsunuz değil mi? Anlatırken benim anlıyorsun değil mi abi? Sana diyorum sana bir dinle bak burada adamlar bir şey yapıyor. Şimdi bizim Muammer abimiz diyor ki herkes ev sahibi olsun. Benim şu andaki istediğim tek şey yaptığım çalışmalarda ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size ya. Daire satmak
bütün şimdi diğer inşaatçı arkadaşlarımız da dinliyordur. Onlara da selam olsun bu arada. Tatlı tatlı böyle bir rekabet moduna giriyoruz da. Amacımız zaten amacımız kimseyi kırmak değildir. Şuradaki... Aa, ben niye böyle reklamlara bağlıyorum?

İlerizdeki. Ya neyse dur, hemen reklama bağladım. Şimdi diğer inşaatçı abilerimize de selam olsun. Allah onların da işlerini güçlerini rast getirsin. Hepsi güzel işler yapsın. Vallahi kimsenin ekmeğinde, kimsenin böyle yapacağı hani işte gözümüz yok. Çünkü herkes gönlünün ekmeğini yiyor arkadaşlar. Vallahi bak, ne kadar fesat düşünürseniz, ne kadar başkasının tabağına bakarsanız o kadar çok Allah size vermiyor. Ama ne kadar bol, güzel paylaşmasını severseniz ve birilerinin ekmeğine böyle taş koymadan devam ederseniz, o içinizin güzelliği bilindikten sonra Allah size ona göre hadi kulum yürü diyor. Ben buna inananlardanım ve şöyle söylüyorum, toparlayacağım, şarkıya geçeceğim. Bir saniye bekle dayı, burada bir şey anlatıyoruz ama burada önemli bir olay var yani. Dinlersin Yıldız Tilbe'yi sonra ya. Allah Allah, bitiremedim konumu. Ne anlatıyordum unuttum gene. Neyse, diyorum ki biz yaparken istediğimiz şu, yaptığımız işe zaten güveniyoruz. Merak edenler Yahyalar'daki projelerimize gelsin. %80'i %90'ı bitmek üzere. Allah nasip ederse Haziran Temmuz anahtar teslimi olur. Adamlar bir villa yapmış arkadaşlar. Hamamı bile var içinde. Daha ne istiyorsunuz villa deyince? Yahyalar'da en güzel yerinde. Kafanı sağ tarafa çevir, merkeze giden yol. Sol tarafa çevirdiğinde de sanki böyle ormanın içinde kalmışsın gibi. Ya düşünsene alanı. Bir tarafta böyle gerçekten şehirden uzak. Sağ tarafa gittiğin zaman bir vasıtayla merkezdesin. Yahyalar çok güzel bir yer yani. İnanılmaz güzel. Hani sen nerede olmak istiyorsan nasıl bakarsan oradasın yani. Öyle bir yer. Yani Allah nasip kısmet ederse de İstanbul Boğaziçi inşaat olarak her yerde olmaya devam edeceğiz. Şuraya geleceğim arkadaşlar. Niye toparlayamıyorum ya? Dağıldıkça dağıldı konu. 1+1 projesinde biz diyoruz ki bize bu suite daireden, tamam mı? 1500 lira. Normal değil mi 1500 lira? Şimdi bir tane araba alıyorsunuz mesela. Normal yani standartlarda. 1500 lira falan yani bir araba. Niye bir araba parasına bir ev almıyorsunuz ki mantıken? Öyle düşünüyorum. Yani yatırım olarak kullanabilirsiniz. Bunu yatırım yapabilirsiniz. İleride çoluk çocuğunuza böyle onların teminatı için her şey olabilir yani. Yer almak her zaman iyidir. Şimdi şöyle bir kampanya yaptı İstanbul Boğaziçi İnşaat. Dedi ki bizi 850 bin lirasını getirsinler arkadaşlar. Geri kalan kısmını 40 ay vade yapalım. Yalnız dediler 40 ay vadede kaç para yapıyor abicim? 16.200 TL yapıyor. Şimdi 16.200 TL her ay ödeyeceksin. Normal TOKİ gibi düşün. Yani adamlar böyle hani ev sahibi oluyorsun. Yalnız şöyle bir fark var. TOKİ gibi derken onlar yükseliyor memur maaşlarına göre, o anki şeye göre. Şimdi bizim faizlerimiz yükselmiyor. Sen 40 ay boyunca 16.200 TL ödeyeceksin. Sıfır faiz. Yok yani hani yok şöyle oldu yok bilmem. Bizde yok arkadaşlar. Bizim ağzımızdan ne çıktıysa, tamam mı? Ne konuştuysak o. Öyle yok yani. Yok işte faiziydi. Yok kefiliydi. Yok senediydi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Geliyorsanız yani hiç çekinmeyin. Belki ne bileyim peşinatlarda hani farklı şekilde anlaşabilirsiniz. Belki bir eksik bir fazla orada böyle bir şey olabilir. Atıyorum peşinatı bir tık daha az verip taksitten ayarlayabilirsiniz. Yani onları hiç düşünmeyin siz. Siz ev almak istiyorsanız bak diyorum villa da var, 1+1 de var. Size ne lazımsa sokak sokak gezmeyin. Kime güveneceğiz, nasıl olacak, kimden alacağız falan demeyin. Bizler size burada her şekilde ve hep söylüyorum ne olursa olsun yapmış olduğunuz bütün işlerde istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama mutlaka bize uğrayın arkadaşlar.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bütün meleklerimize, bütün aşklarımıza buradan kucaklıyorsun sevgiler. Ve Bilal Bey, teşekkür ediyorum bu özel ve anlamlı bir günde. Mesaj göndermişler ve inanılmaz tatlış fotoğraflar yine elimde. Günaydın Sibel Hanım, Düzce Özgüven Servis Şoförü Bilal Keleş. Düzce Özel Eğitim Köprübaşı Okulumuzun bugün Düzce'de kortej yürüyüşü etkinliği için öğrenci öğretmenlerimiz ve hosteslerimizle okulumuzdan Düzce'ye doğru 3 araç, Yılmaz, Seyfi Kaptanımız ve ben Düzce'ye doğru hareket halindeyiz. Kaptanlar, Yılmaz Kaptan, Seyfi Kaptan, Bilal Kaptan ve Köprübaşı Özel Eğitim Okulu'nun muhteşem eğitmenleri ve tabii ki bizim meleklerimiz, her zaman söylüyoruz onları, her anonsta, yani her mesajda, her aklımıza geldiğinde şunu söylemek istiyorum. Benim için çok önemlisiniz, çok değerlisiniz sevgili dostlar, hepiniz. Ama bizim kardeşlerimiz, dedim ya bugün otizm ve farkındalık günü, onları her zaman fark edelim, onların her zaman bizde çok farklı bir yeri olduğunu hissettirelim. Çünkü o kadar ihtiyaçları var ki buna. Onların hepsi bir melek. Bir gün hatta inşallah Allah nasip kısmet ederse Köprübaşı Okulu'nu böyle ziyaret edip fotoğraflarını gördüğüm o miniklerle böyle sarılarak bir gün geçirmek isterim, izin verirseler. İnşallah ilerleyen zamanlarda. Çünkü her zaman kaç yıldır hep böyle onları görüyorum videolarla, fotoğraflarla. Hem eğitmenlerimizle tanışmak istiyorum. Çok tatlılar çünkü.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Benim şarkım mı ya? Vallahi favorilerimde. Tank tank. Bu arada sevgili Hatice, doğum günün kutlu olsun. İstanbul Boğaziçi İnşaat ekibine buradan sevgiler, saygılar. Ada İstanbul Boğaziçi İnşaat ekibinde umutlarımız daim olsun demiş. Her zamanki gibi 80'ler 90'larla enerjine güne bomba gibi başlıyoruz sayende. Hiç bitmesin. İyi ki seni, iyi yayınlar demiş. İstanbul Boğaziçi İnşaat'tan selamlar. Ev almak istiyorsanız da bize gelin demiş. Çıkın çıkın, gelin kız. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce kardeşim. Yani Mayıs ayı. Yani biz Mayıs çocukları, 25'inde de. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben artık şey düşünüyorum ya, bu yani geçenlerde bir dinleyicim demişti ki, bir dakika konuşabilir miyim ya? Dinleyici boğuyor şu anda beni. Diyor ki, Sibel yine şu Mısır şarkısını söyle. Yok arkadaşım, dur bir dakika, bir şey anlatacağım ya, bir izin verir misiniz ya? İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız devam ederken, 40 ay vade derken, villalar bizde derken, 1 artı villalar bizde derken, yerimizi bir tarif edelim. Bak, çarşıya çıktın, canı sıkılıyor, tamam mı? Ya bu kız radyoda böyle bağırıyor falan, İstanbul Boğaziçi İnşaat diyor, işte 40 ay vade diyor, en iyisi biziz diyor, mükemmel ekibi var diyor. Hani beni nasıl samimi buluyorsanız, ben dinleyicilerimden bunu istiyorum. Çıktığınız zaman arkadaşlar, kimse size illa buradan daire alın diye böyle yalvarmayacak. Çünkü hiç öyle bir politikamız yok. Hani böyle gidelim de insanlara böyle zorla daire yapışırlar ya bazen. Abi almıyorum böyle 404 gibi. Hiç öyle bir satış politikamız yok. Çünkü bazen almak istediğiniz bir şeyi de almaz. Almazsınız ya. Adam anlatır, şeye benziyor. YouTube'dan böyle çok güzel dizi izlersin. O sırada çok gıcık bir reklam çıkar. Bir de böyle atla atla falan dersin. Neyse artık o reklamda çıkan şey, şey dersin sonra. Lanet olsun, almayacağım ya. Alacağım varsa da almıyorum ulan falan dersin. O yüzden bizde böyle bir şey yok. Bizde işinize gelirse kardeşim, daireler orada. Toprağımız orada, anahtarımız burada, ofisimiz belli, telefon numaramız belli. Ne yapalım yani? Daireyi söküp de size mi getirelim? Ne yapayım abi? Ya ben şunu istiyorum, ne istiyorum hemen anlatayım size. Yani mesela çıktınız ya şimdi aşkolar, ya böyle hani kafanızda varsa, ya nasıldır acaba, hani düşünülebilir mi, bizim bütçemize uyar mı? Hani nasıl yaparız? Hem villa projesinde hem 1 artı 1'lerde. Ben diyorum ki gelin ofisimizi ziyaret edin. Biz çok sıcakkanlı insanlarız. Böyle çay için, kahve için, ondan sonra tanışın bizle. Ha, işinize gelmiyorsa da yok, şartlarınız bana uymuyor deyin. Biz para kazanmaktan çok insan kazanmayı istiyoruz. Tanıdığımız güzel insanlar olur. Ne bileyim, bakın biz özellikle hani radyo reklam sektöründe de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen reklam için konuşuyoruz. İki tarafta mesela şartlarımız anlaşmıyor. Ama o kadar seviyoruz ki o abi ya da ablayı, böyle hani böyle inanılmaz şey. Yani biz, ya para kazandın kazanmadın çok önemli. Ama insan, öyle bir işiniz oluyor ki, öyle bir durumda kalıyorsunuz ki, bir telefonu kaldırdığınızda ya bizim burada gerçekten bize yardımcı olabilecek, hani bunu bir menfaat düşünürcesine anlatmıyorum. Bizim de burada bir ablamız, bir kardeşimiz var dediğimizde çevremizde inanılmaz keyif alıyoruz. İnsanın çevresi olması, her yerde herkesin yanında olduğunu hissetmesi, hissettirmesi çok önemli bir şey. Ve paradan çok daha önemli. Bugün paranız olmasın. Gerçekten hani baktığınız zaman bir şekilde tabii ki zorlanıyoruz. Ama para olmasa da bir telefonla parayla hallettiremeyeceğiniz işleri hallettirebilirsiniz. Sizi sevdikleri için, size değer verdikleri için. Hani bugün deseler ki ya şu kadar para şu işimi hallet falan. Yani anlatabildim mi demek istedim? Parayla hallettirilemeyecek işler isimle hallettirilir, güvenle hallettirilir. O yüzden biz parayı sonra kazansak da olalım, önce insan kazanalım.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

0: ablacığım sabah kahvaltısını en çok ne seversin demiş.
1: Bir ateş giyiyor.
0: Bugün aldığım en anlamlı soru. Çok teşekkür ederim. Hiç kimse daha önce bana bu soruyu sormamıştı ya. Çok teşekkür ediyorum.
1: Deli gibi döner durumum. Dolaşırsam
0: bunun cevabını birazdan vereceğim ama İstanbul Boğaziçi İnşaat'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Onları seviyorum. I love you.

Şimdi bu kadar gelen anlamlı bir soruya hemen cevap vermek istiyorum. Sabahları normalde mesela kahvaltıda işte zeytiniymiş, balıymış, oymuş, buymuş falan. Hani bende mesela şey yok, tamam mı? Onları hani tercih etmektense şey yapıyorum. Hani sıcaklar işte, menemen. Ne bileyim, yumurta. Abi benim vazgeçilmezim yumurta. Bam bamlı yumurta. Onu böyle hani hafif tam böyle pişirilmiyor. Tamam, böyle ekmeği bir banıyorsun ona böyle. Allah, en sevdiğim ya. Giderim mesela serpme kahvaltılar falan, böyle en güzel yerlerde. Abi yine gözüm yumurtada. Yine yumurtada. Yumurta. Şimdi bu arada dün anneler günü olduğu için Gofret'le birlikte 23 Nisan Parkı'na gideyim. Yumurta. Şimdi bu arada dün anneler günü olduğu

bir kafe, herkes tercih ediyor falan, böyle sessiz sakin. Ben bile bu kadar zamandır hiç gitmemiştim. Keşfettikten sonra sürekli oraya gidiyorum falan. Ekibine de Yeter Abla'ya da sevgiler orada. Özellikle Yeter Abla. Yeter Abla! Duyan varsa selam söylesin. 23 Nisan Parkı'nda çalışan mutfak personeline de Allah kolaylık versin diyorum. Çok yoğunlardı çünkü yetişemiyorlardı. Sanırım özellikle yetişeceklerini de zannetmiyorum. Çok kalabalık. Gelenler böyle ayakta kalıp geri döndüler falan. Neyse tamam. Yeter Abla'ya ve bütün ekibe, mutfak personeline sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi şarkıya geç. Efendim? Abla ne istiyorsan yapacağım sana. Bir gün ne olur bize kahvaltıya gel demiş. Tamam yani. Menemen olur, yumurta olur. Geliriz yani. Biz niye gelmeyiz? Zaten sabahları sabah böyle hani kalktığımda kahvaltı kültürü yok. Yani bu saatlerde falan yani bizde kahvaltı. Poğaçalar da olmasaydı ne olacaktı? En güzel menemeni de ben yaparım zaten demiş. Abicim, ablacığım. Tamam soruyorum. O zaman en güzel menemeni kim yapar bana be? Nihal Hanım diyor ki Sibel Hanım'a en güzel menemeni ben yaparım. Var mı arttıran? Ben daha güzelini yaparım diye. Rekabete girdik. Feride Hanım hoş geldiniz. Sibel'cim nasılsın? Doğum günün ne zaman demiş. Abi her sene yaşlandığımızda niye kutlarız ki doğum günü? Ne saçma. Doğum günleri kadar saçma bir şey yok bence ya. Düşünsenize arkadaşlar. Her sene yaşlanıyorsunuz. Modeliniz düşüyor ama bunu kutluyorsunuz mutlu olarak. Değil mi? Ne garip yani böyle. Yaşlanarak mutlu olan insan. 25'inde doğum günüm. İkizler Burcu'yum evet. Bugün ne oldu ya anket? Sponsorluk saati boş kalınca yayının hali. Şimdi birçok firma var bu arada. Benim için de hafif böyle birazcık dinleyicilerime daha yoğun zaman ayırayım diye. Haftaya inşallah başlayacağız. Hatta yayın saatimiz uzayabilir arkadaşlar. Sponsor firmalarımız var. Onlarla çalışacağız. Jingle'ları hazırlanıyor. Daha sonrasında onlarla ilgili anlatacağımız. Çünkü biz burada reklam yaparken, anlatırken, söylerken kendi inandığımız, yapabileceğimiz, evet gerçekten ya biz bunu anlatırız ama bu adamlar da böyle insanlar diyebileceğimiz insanları anlatıyoruz. Öyle herkes gelip de ya kardeşim ne kadar kardeşim bunun bedeli deyip de herkese gelip reklam yapamıyoruz yani maalesef böyle bir özelliğimiz yok. İnanmadığımız bir şey anlatamayız zaten. Yani nasıl anlatalım ki? Ya bir ara şunu yaşadım biliyor musunuz? Reklam sponsorluk böyle işte çalışması yapıyoruz. Rakip olan firma beni aradı. Aynen şunu söyledi adam ya hiç unutmuyorum. O da bir mobilya mağazasıydı. Her sabah sizi dinliyorum artık dayanamıyorum dedi. Böyle bir artık dayanamıyorum. Adamın battaniyelerini falan da anlatıyorum bu arada mobilyacının battaniye veriyor işte böyle mobilyaların yanında falan. Ballandıra ballandıra anlatıyorum. Adam dedi ki ne kadar alıyorsunuz dedi ya. Ne kadar veriyorsun? 3 katını vereceğim beni anlatın. Ay Allah ya. Güzel aslında ama tabii bizi etik bir durumda el canım. Sibel günaydın. Aykut ben. Uğur abim. Menemeni güzel yapıyor demiş. Ya bilmiyorum. Hiç davet. Bir gün inşallah radyoda sizi de ağırlayacağım. Orada artık Uğur güzel bir menemen yapar bize. Siz bu arada ne yapıyorsunuz? Şehrin ışıkları neredesiniz? Geçenlerde de öyle övgüyle bahsettik biliyorsunuz arkadaşlar. Yine belediyenin çalışmalarında şehrin ışıkları, billboardlar gerçekten Düzce'deki esnaflarımıza çok yardımcı oluyorlar. Müthiş de bir etki oluyor. Çünkü insanlar kendi isimlerini kendi firmalarının o etiketlerini şehrin ışıklarıyla birlikte o şov falan muhteşem bence yani. Ben de şey diyorum ben de size reklam verebilir miyim Uğur Bey?
Acaba böyle radyo öğüt

DJ Sibel falan. Bak var ya, çok güzel. Uğur Bey şey diyormuş, parasıyla değil mi? Alırız tabii. Taksit falan. Muhteşemler bu arada. Tuncay Bey, işte Aykut, Uğur. Hep birlikte. Yalnız Tuncay'a Bey dedim, diğerlerinize de. Diğer Bey kısmında. Ağız alışkanlığı. Bu arada çok iyi dostuz. Onlar da sağ olsunlar, gitmiş olduğu, yapmış olduğu çalışmalarda, firmalarla. Yeri geliyor bizden de bahsediyorlar. Bizler de onlardan bahsediyoruz. Çünkü yani reklamcılıkla geçen de konuştuk, oturduk, sohbet ettik. Hani sadece bir şeyi satmak, işte o parayı alalım, anlaşma yapalım gitmek değil. Bizim için bu saydığım ekipteki arkadaşlarımız, daha doğrusu onlar işin daha ehlisi, yani bu işi bilen insanlar. Yıllardır bu sektörde emek vermişler. Okulunu okumuşlar hatta. Şunu söylemek istiyorum. Sadece bir anlaşma yapmak değil. Ben hep şöyle bakıyorum olaya. Bir firma geliyor ve size diyor ki, benim size ihtiyacım var. Benim sesimi duyurmanız lazım. Düşünebiliyor musunuz? Sizden yardım istiyor. Yani bunun bedelini de ödüyor ve bir emek. Bununla ilgili bütün tuşlara basıyoruz. Sadece reklamı burada işte radyoda anlatalım falan değil, ya da işte şehrin ışıklarına, billboardlarda değil. Biz yürüyen bir reklamız zaten hepimiz. Çokça çevremiz var. Her yerde oturuyoruz. Bugün bizimle çalışan işte bir Mehmet abinin orada billboardlarda ya da işte radyoda bir reklam olduğunu şunu söyleyebiliyoruz. Ya bir ihtiyaç varsa hemen oraya yönlendirelim. Hani sadece buralar değil, çevremizde de kullanıyoruz. Çünkü neden? Bize güvenen, bizimle birlikte yola çıkan bütün firmaları elimizden geldiği kadar nokta atışı, artık nereye gidebiliyorsa bizimle birlikte getiriyoruz. Çünkü bize inandıkları için, umut tacircisi olmadığımız için bütün emekle, yani ne yapabiliyorsak artık sonuna kadar gidiyoruz. Onlar da bizi bu yüzden çok seviyorlar. O yüzden biz onları çok seviyoruz. O zaman bu şarkıyı şehrin ışıklarına gönderelim efendim. Buyurun efendim, şarkı sizin için.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Bear Motorbike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Bear Motorbike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu. 0535 943 0781.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 02 58. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Menemen muhabbeti uzuyor ya. Vallahi birçok kişi ne kadar çok sevenim varmış ya. Sevgili Adnan Bey demiş ki Sibel Hanım o iş bende. Vallahi gelin, bahçemiz var, ailece sizi davet ederiz. Çok da güzel ben yaparım demiş. Gündür Hanım da demiş ki Sibel'cim merhaba, sen iste ne istersen vallahi menemenmiş, patatesmiş, şov yaparım demiş. Var ya bugün ben bunların hepsini not ediyorum bu arada. Her gün birine şey diyeceğim, ben gelebilir miyim yayın sonrasında. Çok teşekkür ederim, çok kibarsınız. Figen Hanım çok teşekkür ediyoruz. Gölyaka'dayım. Mutlaka gelin, muhteşem bir yer. Davetlimsiniz demiş. Her zaman gelin hatta, ama kahvaltıda özellikle hemen hemen de bizim üzerimizde yoktur Sibel Hanım. O yüzden bence siz bize gelin. Görüyorsunuz radyocu hiçbir zaman aç kalmıyor. Çünkü radyocunun arkasında her zaman dağ gibi dinleyicileri var be. Almanya'da şu anda bizleri dinleyen Serkan Bey. Serkan Bey posta dağıtımı yapıyor. Ve her zaman biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Çünkü Almanya'da gurbetçilerimizden ve onun sayesinde Almanya'nın bütün sokaklarına hakimim. Çünkü diyorum ki Serkan Bey'e hemen bir video gönderin. Bakıyorum, aa ne güzel. Almanya'ya hiç gitmememe rağmen Serkan Bey'le bütün sokaklarını, bütün caddelerini gezdim. Dedi ki geçen hafta yayında yoktunuz. Yok, bir önceki haftadan bahsediyoruz. Yayındaydım, bir saat yayın yaptım. Muhtemelen siz o zaman sesimi duymadınız. Aslında yayındaydım. İstanbul Boğaziçi sponsorluğun bittikten sonra yayından gittim. Çünkü sevgili Goficiğimi veterinere getirip tedavi ettiriyordum. Ay artık Patili annesiyim demek yasak ya. TRT'nin bir spikerini görevden almışlar. Patili annesiyim diye. Ben ne diyeceğim şimdi? Ben Patili nesiyim yani? Ne diyeyim şimdi çocuğuma? Ya insanlardan artık hayvan gerçekten sevgisini bitirmek için elinden geleni yapıyor. Abi bitmez. Bu sevda bitmez. Zincirlere vursalar, zamanı durdursa. Ya arkadaşım şimdi şöyle düşün. Kadın diyor ki ben evlenmedim, benim çocuğum yok. Allah bana bir çocuk nasip etmedi diyor. Biraz önce izledim spikeri. TRT'de görev yapıyormuş ve sonrasında bak ne kadar da güzel söylüyor. Kadın o kadar güzel konuşuyor ki. Allah diyor beni diyor bir insan, yani sonuçta diyor çocuğum olmadı. Beni bir insanla hani bu konuda rızıklandırmadı diyor. Ama diyor bir hayvanım var ve ben onun annesiyim diyor. Annemi de diyor anneler gününün hemen sonrasında kaybettim ben diyor. 4 yıl önce diyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bazen hani biz konuşurken hani sonuçta topluma sesleniyoruz değil mi? Bir radyo programcısı, bir basın sektöründe hani bir yere gidiyor, yaptığımız haberler bütün her yerde etkileşim alıyor falan. Bir şey olduğu zaman o topun ucunda biz varız. Mesela bu nerede olursanız olun hiç fark etmiyor. İsterseniz TRT'de olun, istersen burada olayım, istersen çok saçma sapan böyle aa burası da neresi diyebileceğiniz bir mecra olsun haber sayfası. Şunu anlamıyorum. Hani basın özgürlüğü, geçenlerde de hatta basın özgürlüğü falan filan muhabbeti biliyorsunuz bir günü vardı. Şunu anlamıyorum. Yani insanların ya bir cümle kuracağız ya mesela. Yemin ediyorum korkuyorum yani. Cümle kurarken kuracağım cümle nereye gidecek ben de bilmiyorum. Hani aslında onu demek istemiyorum ama öyle anlaşılıyor. Mesela ben iki tane evcil hayvanım var. Normalde kedilerle çok böyle haşır neşir değildim. Yani kedileri severim ama alayım böyle okucuk okucuk bir seveyim sadece hayvan olduğu için. Ama köpeklere bayılıyordum. Çocukluğumdan beri köpek sevgim çok vardı. Ama kedileri de görürdüm. Ama böyle bir aşk yoktu yani onlara karşı. Sonra bir gün minik bir kediyi büyük bir köpek grubunun arasından aldım. Titrediğini gördüm. Ben o kedinin yemin ederim titrediğini gördüm arkadaşlar. Yavru bir kedi titriyordu. Çok yavruydu. Belki bir aylık bile yoktu. Düşünsenize titriyor. Ölümden korkuyor ve birazdan büyük köpekler onu yiyecekler yani. Bir şey söyleyeyim mi? Yani anlayamıyorum. Lütfen anla. Bana anlatın bunu ya. Şimdi şunu anlamıyorum. Ben onu oradan aldım. Evime getirdim. Sahiplendiririm dedim. Çünkü evde bir köpeğim vardı. Birlikte yapamazlar diye düşündüm. Ya Rabbim bile kediyi böyle kartonlarla şeyin üstüne koydum, dolabın yani çıkarken 1+1'de oturuyordum o zaman kediyi bulduğumda. Acaba gofret onu ısırır mı, bir şey yapar mı falan diye yemin ediyorum böyle
evde bir sistem falan kurdum yani, aklım evde falan. Kedi yine oradan çıkmış. Bak eve geldiğimde gofret ya, dışarıda kedilere bağırıyor, koşturuyor. Bütün komutlarımı dinler, otur kalk yapma, gözümün içine bakar hayvan. Ama kediler de tutamam abi, koşturuyor yani, ağlıyor, hadi bakalım, tasmasız bırakamıyorum. Kedi gördüğümü deliriyor. Size yemin ediyorum arkadaşlar, eve gittim. Bir baktım kedi, yavru kedinin yanında gofret duruyor. Yememiş yani. ya Allah bile, bak Allah bile bir his, bir şey veriyor yani, anlatabildim mi? Diyor ki bak, ben bunu yaşadığım için yani çok cümlelendiremeyebilirim. Çünkü ben bir olayı anlatırken heyecanlanıyorum da, o yüzden böyle kelimeler yarım yarım kalıyor. Bazen diyorlar oğlum düzgün anlatsana, yarım yarım kaldın, ama gerçekten heyecan yapıyorum. Eve gittiğimde gördüğümde şok geçirdim. Dedim ki nasıl olur ya? Hani sokakta bağırıyorsun, kedileri koşturuyorsun. Hani o kedinin aciz olduğunu, yardıma ihtiyacı olduğunu biliyor ya. Böyle bir şey yok. Nasıl bilemez abi? Nasıl zarar veremez? Bana o kediye nasıl zarar veremez mesela bir köpek? Kaç kere sokakta kediye zarar verecekken zor tuttum falan. Senin dibinde yavru bir kedi yani, bir de düşün. Hani dişinin kavuğuna yetmez yani. Ve bunu sen koruyorsun, kolluyorsun. Yani inanılmaz bir şey bu. İnanılmaz bir şey. Yani ben ilahi adalette şuna çok inanıyorum. Hani bak, köpeklerle de uğraşıyoruz, hayvanla. Ya artık yeter ya. Bir bırakın insanlar, kim kimle ne yapacaksa. Hayvan, ya ben anne diyemeyecekmişim. Yok işte itmiş, it diyecekmişiz falan. Arkadaşlar yani itse hani it diyebileceğimiz çok daha başka insanlar var yani. Hani hayvan, insan, insanlara şey diyoruz ya, hayvanlık yapma diyoruz ya bazen, hani kızıyoruz ya. Hani anladınız demek istediğimi. Hani itlikse mevzu, çok it var zaten memlekette. Hani ne demek istediğimi çok iyi anladınız. O yüzden hani köpeklere kadar biz onları daha böyle bir korumaya, kollamaya çalışıyoruz falan. Ben bugün çok net söylüyorum. Yani bunu canlı yayında böyle bağıra bağıra. Bugün hayvanlardan birine zarar veren birini görürsem yani muhtemelen ben de ona zarar veririm. Yani bir radyocu gibi, ya kardeşim ne yapıyorsun? Bak şimdi bu köpeğe vurdun ya da kediye işkence yaptın. Çok yanlış bir şey yapıyorsun. Hemen seni yetkili kişileri tabii ki arayacağız. Tabii ki polisi arayacağız. Bir şekilde bütün haklarımızı kullanacağız işte. Bir zaman vardı, şu an ilgileniyorlar mı? Haydi'de var mı şu anda? Bilmiyorum. Neyse. Ama ben birebir denk geldiği zaman kesinlikle zarar verdiğini görürsem o bacağını kopartırım. Kolunu kırarım mesela. Ama ne olacak arkadaşlar? Ben bunu yaptığım zaman suçlu olacağım. Yine ben suçlu olacağım. Birini koruduğum için. Kedi köpek diyecekler ki, zaten böyle kedilere köpeklere mama veren kadınlara deli karı diye bakıyorlar. Mesela biz geziyoruz ya, mama falan veriyoruz. Aha geldi yine deli falan. Hani böyle şey görüyorlar bizi, hayvan sevgisini. Oysa ki merhamet Allah'ın insanlara verdiği en güzel hediye. Yani bu duyguyu hediye etmiş. Kimsede yok bu duygu. Eğer bugün hayvanları koruyup kollayabiliyorsanız Allah tarafından mükafatlandırıldınız siz. Çünkü çok inanıyorum. Bence bütün hayvanları sevip kollayan herkes cennetlik arkadaşlar. Çünkü bugün dışarıdaki kedinin, köpeğin sana ne yararı var? Ne yapacak? Bir ordu kurup seni mi koruyacaklar? Bir sürü kedi köpek var mesela. Hepsine gidiyor mama dağıtıyor kadın. Rızkını veriyor, dağıtıyor mesela. Niye yapıyor bunu? Aç olduklarını bildiği için. Yani hayvanlar da bizim gibi acıkabiliyorlar arkadaşlar. Onun da midesi var. Onun da duyguları. Onun da bazen hani böyle ihtiyaçları oluyor. Mesela dışarı çıkmak istiyor, oynamak istiyor, ne bileyim. Sevildiğini biliyor. Her köpek de, her kedi de aç değil mesela. Bazen bir gidiyorsunuz bir kafede oturuyorsunuz, böyle köpek atıyor kendini. Bir kere başını okşayın, şov yapıyor falan. O kadar ihtiyaçları var ki. Hani sevgiye, ilgiye. Açken de anne gibi dolaştırıyor. Şimdi diyorlar ki anne demeyin bunlar. Annem demeyin. Ya bırakın da istediğimizi diyelim kardeşim. Bırakın da diyelim yani. Bugün bir bakıyorsunuz çok affedersiniz ama teröristin elebaşına yani sayın demek zorunda kalıyoruz.
kedi köpeğe de it mi demek zorunda kalıyoruz yani? Annem diyemiyor muyuz? Ya ittir diyor mesela, ittir diyor. Hani it diyebileceğimiz başka bir insana sayın deyip de kediye köpeğe niye anne diyemiyoruz?

Asabi 81 diye program ismimi değiştiriyorum ben ya. Bu ne ya, pozitif enerji falan. Gerçekten sıkıldım ben bu pozitif enerji isminden arkadaşlar. Ben artık bundan sonra Asabi 81 olarak... Bir de var ya, inanılmaz bir şekilde çok değişik bir, kendi kendimi gaza getiriyorum, böyle sinirleniyorum falan, böyle kızarıyor her tarafı falan. Ya bilmiyorum, neyse Maltepe sigarası falan. Aa, ne diyorsunuz canlı yayında, ne siz? Aa, çok arkadaşlar bakın bu yayında bugün başıma bir şey gelecek. Şimdi hani espri yapıyorlar ya bazen, böyle hani gireriz falan, böyle orada getirirsiniz, neyse. Konuyu değiştirelim biz. Bu işin sonu pek hayırlı gözükmüyor. Bu arada Akçık Hoca'ya sevgiler. Düzce anlık sayfası. Sevgili Zeynep, nasılsın? Yine bir Akçık Hoca havası aldık. Güzel bir sahil, güzel bir deniz manzarasından güzel bir video attı. İşte videoların anlamı bu arkadaşlar. Geliyor ya mesajlarla. Dinleyicilerimle birlikte her yere gitmiş oluyorum. Şu anda mesela ben neredeyim ha? Ben şu an neredeyim abi ya? Ben şu an Akçakoca'dayım. Biraz önce Almanya'da geziyordum. Recep Bey'le birlikte Selamlar otobüsünde yolcularla birlikte gidik. Sonra Bilal Bey'le birlikte köprü başında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte 3 araç birlikte gidiyorduk. Sonra güvenlikçi arkadaşımızla birlikte nöbetteydik. Sonra bir kahve muhabbetimiz oldu. Abla senden de güzel arabeskçi olurmuş diyor dinleyicimiz. Ya bir de şimdi dinleyicinin bak olaya bak. Dinleyiciyle geldiğim noktaya bak. Yani ne alaka? Olur da kanka, ne alaka? Ha, konuşmak için konuş. Ne arabeskçisin? Ne diyorsun kardeşim? Gece yayını yapmaya ne dersin? Olabilir aslında. Ya sonuçta Aydın Pınar çocuğuyuz yani. Olabilir, niye olmasın? Hatta şey yapayım. Şiveli falan da yayına girebilirim bak, isteğe göre. Bizim burada istatistikler çok... Çoğunluğa göre biz uyuyoruz arkadaşlar. Diyarbakır FM. Burası Diyarbakır FM. Sabaha kadar müzik, sabaha kadar cıstak cıstak. Bacımsız girilmez. Neyse ya, çok sıkıldım, daraldım, böyle kendi kendimi sinirlendirdim. Bunu nasıl başarabiliyorum bilmiyorum ama bunu yapıyorum ben ya vallahi. Ay, çok güzel bir şarkı buldum bak. Sesini açabilir misiniz? Açın açın. Abla seni çok merak ediyorum ya demiş dinleyicilerden bir tanesi. Çok da bir şey kaçırmıyorsun kardeşim, çok merak ediyorum. Geliyorum şarkının sonrasında, bekle.

şey söyleyeceğim. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ne çok bitti mesela. 2 saati gerilerde. 10 dakika sonra bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz bebeğim. Merhaba Sibel, Sevcan ben. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin çok dinleyici kitlen.

de var be. Ay dinleyici de kafayı yedi yemin ediyorum ya. Abim evlendirelim biz demiş. Vallahi yemin ediyorum program amacını aştı artık. Yani nedir yani olay nedir? Kriter bir şey söyleyeceğim. Esra Erol, ay onlar da eskiden evlendirme programları vardı değil mi? Aslında böyle bir programlar yasaklandı. Bence çok iyiydi ya. Evlensinler gitsinler yani. Ya biliyorum şaka yaptığını, bir de açıklama yapmışsın şaka diye. Sürekli bana sataşıyor. Artık evlenme vakti geldi onun, gitsin bir an önce demiş. Ya bir evlenenler pişman, evlenmeyenler daha pişman. Anlamadım yani. Bekarlık gerçekten sultanlık mı arkadaşlar? Yani herkesin fikri çok başka ama böyle evlenmeye de ayılıp bayılan böyle hemen şey de anlamıyorum. Yani kızlar kızmayın da bir şey söyleyeceğim. Ha böyle flört ediyorlar, bir ay sonra ciddi düşüyor. Abi ciddi, ne kadar klişesiniz ya. Ha bir erkek olsam böyle bir cümle kuran bir kadın bilmiyorum ya. İnanılmaz soğurum zaten. Ciddi düşünmek ne demek ya? Ben seninle ciddi düşünüyorum. Hıa. Yemin ediyorum ciddi düşünüyorum ha. Allah'ıma kitabıma. Ay bir de bu kadınlar da sürekli hemen mesela çevresindekiler de öyledir. Ay bir konuş kız, seninle gönül mü eğiliyor? Arkadaşlar bakın, insanların birbirini tanıması gerekiyor, gezmesi gerekiyor, dolaşması gerekiyor iyi kötü. Mesela nişanlanıyorsunuz ya, niye nişanlanıyorsunuz? Nişanın anlamı ne demek? Evlenmeden önce aileler birbirini tanısın, gençler daha yakın, daha çok zaman geçirsin. Hani aileler de biliyorlar ya, zaman geçirsinler ki hani baksınlar olur mu olmaz mı diye. Şimdi nişanlıyken mesela nişanlanıyor, nişanı atıyor, diyor ki ay nişan attım aman ne derler. Arkadaşlar zaten nişan atmak kadar normal bir şey yok ki. Çünkü nişanın anlamı bu. Evlenmeden önce, yani köprüden önceki ilk çıkış demek yani. Hayır yani sana nişanın anlamı ne peki, söyler misiniz? Yani insan niye nişanlanıyor? Diyor ki yani gez dolaş bak. Şimdi mesela kız evleniyor. Daha önce nişan atmış. Abi bir kere kendiniz bu konuda eksik hissetmeyin. Daha iyi hissedin. Nişan attınız. Niye? Çünkü benim kriterlerime uymadın. Sen benim evleneceğim bir adam değilsin. Ben bu şerefi sana nail etmedim. Defol hayatımdan. Defol. Ama tam tersi burada çok başka işliyor. Ay ne derler şimdi. Evlenip ayrılmış. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi evlenip ayrılmak da çok yani normal bir şey. Hani bir kağıt imza falan, hani hemen değişiyor mu her şey? Yani 10 yıl, 5 yıl, 3 yıl çıkıp ayrıldığınızda bir şey olmuyor. Sadece imza attığınız, bir yüzük taktığınız için mi mağdur oluyor bu kadınlar? Adamlar da öyle. Ya bilmiyorum, bana kızmasın Düzce. Ey Düzce. Bazı konularda sizi çok eleştiriyorum. Mesela teyzeler var, tamam mı? Eski oturduğum sitede şimdi bir grup bir teyze var. Bunlar böyle işte Ramazan ayında falan Yasinlere gidiyorlar belirli bir sürede hemen böyle. Gidiyor ama bayağı da böyle şeyler, kalabalıklar falan. Allah kabul etsin, ne güzel bir şey yapıyorlar. Ve sonra dönüyorlar sitenin başında. Orası da bir köy alanı, tamam mı? Yani ne kadar siteler olsa da köy yani, hani bir şekilde ne kadar mahalle olsa da köy abi yani orası yine. Neyse mahalle aralarında falan böyle işte çayları alıyorlar, bir şeyler falan filan. Çok da tatlış bir ortam. Bu arada ben bayılırım öyle ortamlara, böyle çekirdek işte çay falan teyzelerle. Benim için de 10'da 10 bir ortam yani, vallahi bak bayılırım. Ama şunu anlamıyorum abi, gidiyorsun o kadar kendini böyle işte dine adıyorsun, okuyorsun. Diyorsun ki işte Allah'ım böyle hani bir şekilde görevini yapıyorsun yani. Ama teyzeciğim o kadar emek var yani burada. Emek emek. Gidiyorsun oradan bir kadın geliyor. Diyor ki aha işte diyor bu kocasıyla kavga ettiydi. Yok bunun bileziklerini satmış. Kocası bunu dövmüş. Onu aldatmış. Bu mobese teyzeler. Bir de var ya polis falan geldiği zaman yani direkt mobese. Yani bu teyzeleri bulur yani. Her şey böyle HD ekranda. Hayır yani o kadar şey yapmana rağmen
Niye gidip delete ediyorsun bütün sevapları yani? Bitti işte, delete bitti yani. Bir tutamadın çeneni. Yani şuraya geleceğim. Şimdi diyorum ki insanların hayatlarını artık yorum yaparken bir düşünün. Çünkü hayata dair beylik laflar etmek, tamam mı? Daha sonra size elektrik su yol gibi geri dönüyor. Yani aslaların başkanı var diyorlar ya, hayatta birilerini kınarsınız bir bakarsınız sizin çocuğunuz yapar. Bir şey demezsiniz bir bakarsınız sizin başınıza gelir. Bu arada Ayşe teyze, unutmayayım hemen, sevgili Rabia, öpüyorum seni. bütün güzel şarkıları size gönderiyorum efendim Ayşe teyze. Böyle kalplerimi de gönderiyorum. Konuşmadan sonra bugün yine çenem açıldı vallahi. Susmadım ya. 6 dakikadır program mı bitti? Bitti mi program? Program bitmiş arkadaşlar ya, haberim yoktu ama. Neyse, o zaman toplayalım konuyu. Dedikodudan uzak durun. İnsanların hayatını artık merak etmeyin. İnsanlar ne istiyorsa öyle yapsınlar arkadaşlar. Bu arada Gül abla, sana da sevgiler saygılar. Çünkü ara ara kendi telefonumdan da mesajlaştığım arkadaş gruplarım. Radyodaki gelen mesajları anons ettiğimde cep telefonumdaki unutuyorum. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Şurada bitirelim konuyu. İsteyen herkes istediğini yapsın. Siz kim için ne söylüyorsanız ileride, hani hep derler yine büyüklerine, kınamayın arkadaşlar, başınıza gelir. Vallahi billahi geliyor. Kimsenin hayatında konuşup milletin pis günahını almaya gerek yok. İnsanların hayatını eleştirmeye gerek yok. Ne istiyorsalar yapsınlar. Hayata bir sefer geliyoruz arkadaşlar. Yani Allah'a vereceğimiz cevapları insana ya da size hani vermek zorunda değiller. Bugün bunu niye giyiyorsun, bunu niye yapıyorsun, bunu niye böyle? Abi sana ne ya? Allah Allah, benim aramda. Günahsa bana günah yani, anlatabildim mi? Benim hayatım yani. Sen söylüyorsun diye ben hayatımın yönünü mü değiştiriyorum? Yok, sen söylediğinde kalıyorsun o kadar. Kınamayın, eleştirmeyin. Yani bunları hep söylüyoruz ama bilmiyorum yani nereye kadar. Bugün bir baktığınız yine aynı. Geçen yine iki tane köpeği almış adam oturuyor. Teyze oturmuş kapalı, yemin ediyorum, bir bakıyor. Hani o kadar böyle resmen böyle ninja gibi. Teyze böyle şey, yıldız atıyor böyle adama. Yıldız atıyorum. Çiu. Ya neyse be, ben gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
6: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 02 58. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yeri.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres: D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı Mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu. 0535-943-0781.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533-911-9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalın

gözlerden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de temizlikte güvenin adı Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A, Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535-943-0781.
6: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545-566-0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de temizlikte güvenin adı Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535-943-0781.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
6: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545-566-0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo Ümit reklamlar. Reklamlar.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres: D100 Karayolu üzeri 5. kilometre, Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

vadisinde sarhoş halde bir barın. Dileklerim ince, çiziklerim kalın. Bir yalan daha söyleme, çünkü inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın, çok geç olmadan. Bu lanet kadar yazılmış anlama, daha doğmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına. Ben koştum karanlığına, bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var. Alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş, seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres: D100 Karayolu üzeri 5. kilometre, Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Volkswagen ticari araçtan Nisan'a özel ayrıcalıklar. 15-30 Nisan tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535-943-0781.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533-911-9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545-566-0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Volkswagen ticari araçtan Nisan'a özel ayrıcalıklar. 15-30 Nisan tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ulç reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
4: Volkswagen ticari araçtan Nisan'a özel ayrıcalıklar. 15-30 Nisan tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de temizlikte güvenin adı Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce, Bülent Aksuoğlu. 0535 943 0781.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim,

kanlarla doldu, taştı boş adam. Andıkça kanadı, içimde yaram. Bir hayalim vardı, bir de sigaram. Seni içtim, durdum,

0: Radyo Öğüt.
1: Geçerim senden vazgeçmem, umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçmem.

0: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu. 0535 943 07 81.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 85

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

biliyorsunuz, sevmek emek ister. Biliyorsunuz, sevmek yürek ister, sevmek fedakarlık ister, sevmek adam olmak ister. Yok öyle, seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak.

0: Reklamlar.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Dün gece yine sensiz, ben garip, ben kimsesiz, dolaştım sana.

0: Düzce'de temizlikte güvenin adı. Akso Profesyonel Temizlik. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Akso Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, hijyenin en üst seviyede sağlanmasını hedefliyor. Planlı ve zamanında hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma. Temizlik bizim işimiz, memnuniyet sizin sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu. 0535 943 07 81.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

orada burada sorarsın. İçin için yanarsın mezarıma gelince. Hıçkırarak ağlarsın, karaları bağlarsın. Kalbinden, kendinden.

ettiğim yeminleri tutup bütün dertlerimi unutup sanki yeniden doğmuştum. O sarılmanı, o sıcaklığını anne şefkatinden sonra sende bulmuştum. Ve işte o an sanki yeniden doğmuştum. Senden başkasına bakmıyor, ellerinden başka eli tutmuyor. Ve seni görmeyince sanki yaşamıyorum. Biliyorum inanmayacaksın. Etkin yine saçmalamış, yazmış bir şeyler diyeceksin. Ne yapayım? Kaderim bu benim. Kıymetini bilemedim. Senden son bir şey, son bir iyilik isterim. Senden başkasını sevmeyen ve seni unutamayan şu kalbime bir kurşun sık beni. Bir kurşun.

onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.